0: yanaşır Bakı.
1: Her evden gelen ses. Azerbaycan Radyosu.
2: Her birimize doğma olan kadim Bakı şehrinde 100 yıl evvel danışır Bakı demekle öz faaliyetini beyan eden Azerbaycan Radyosu faaliyete başladı. Bu 100 yıl ərzində büyük bir inkişaf yolu geçip kocalmadı, ucaldı. Ben de emek faaliyetine bizim radyodan başlamışam. 1970'li illerden birçok verilişler hazırlamışam. İlk defa radyo sahalarında hazırladığım sürütler yayınlandı, sesim eşitlerinde özümü dünyanın çok hoşbəxt adamlarından biri hesab eləmişəm. Bu sevinç məndə bugün də yaşayır. Sərhəd tanımayan Azərbaycan radiosuna daha böyük uğurlar arzulayıram. 100 yaşın mübarək, qocalmayan, ucalan Azərbaycan radiosu. Bizim doğma, bizim əziz radiomuz.
3: Əməkdar jurnalist Etibar Babayev.

0: Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Menzil almaya pulun yetmirse hisse hisse al. Pulunu gözledip değerden salma. Onu yaşayış sahesine çevir. Ne kredit var, ne faiz, ne de aylık öhdelik. İstediğin zaman al, istediğin kadar öde. Ulduz 1544'e zeng et.
2: FIFA Dünya Şampiyonatı finalini canlı izleme istiyorsan sadece Birbank Visa taksit kartını al. 8 Mayıs'a dek aldığın kartla bir marketten en çok alışveriş eden ol. Ve muhteşem final heyecanı için Amerika'ya yola düş. Tarihi fırsatı kaçırma. Daha etraflı birbank.az.
3: Birbank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şubesi.
4: Badamlı'dan yepyeni teravet. Yeni Badamlı seriyası. Limon, lime, nane, portakal. Tabii mineral suyunun serinliği meyvenin balanslı tadı ile. Serinle, yenilen, zevk al. Badamlı, adıyla ve tadıyla.
5: Pazitano, Bali, Mikonos ve Marokko ruhu bir layada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat terzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Bank of Baku'da nakd pul kreditine düz 6% edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakd pul kreditini 6% edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
7: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bankanın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
5: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool. Tek gün batma. Premium Residence. Sibriz'de yeni hayat derse. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Badamlı'dan yepyeni teravet. Yeni Badamlı seriyası. Limon, lime, nane, portakal. Tabii mineral suyunun serinliği meyvenin balanslı tadı ile. Serinle, yenilen, zevk al. Badamlı. Adıyla ve tadıyla.
8: Reklam birleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Maçtan birini kazanma şansı elde edin. Halkbank Emanet Loteriyası'nda 200'den çok galipten biri siz olun. İlk tirajın galipleri 10 Eylül tarihinde müeyyen olacak. Etraflı 138. Halkbank, Uğur'la birlikteyik.
1: Asacık Halkbank'ı Merkez Bank'ın 27'de kadar. 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Seyahat hayallerin 5 mi?

Hanımlar ve cenablar, Retro Ritim başladı. Sevdiğiniz kitler, sevdiğiniz ulduzların ifasında. Ötenillerin en yaşlı.

0: toy adetlerimiz.
1: Küt bıçak. Evveller oğlan evinde 3 gün 3 gece toy olardı. Bu şenliklerin ya birinci ya da ikinci günü zurnaçıların müşayetiyle heyvanlar kesilirdi. Bu heyvan keste ayinine kür bıçak veya küt bıçak deyilirdi.
2: Allah mübarek eylesin.

0: Fevral 2005. yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansıyla faaliyet gösterir.
1: Badamlı'dan yepyeni terafet. Yeni Badamlı seriyası. Limon, lime, nane, portakal. Tabii mineral suyunun serinliği meyvenin balanslı tadı ile. Serinle, yenilen, zevk al. Badamlı. Adıyla ve dadıyla.
2: Bu ses sahipkarlara fırsattan haber verir. Aziz sahipkarlar, bizneste yeni bir merhaleye hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size de lossuz elde etme imkanınız var. Bank of Baku ile biznesinizi büyüdün.
0: Bank of Baku 18 Fevral 2005. yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansıyla faaliyet gösterir.
1: Badamlı'dan yepyeni terafet. Yeni Badamlı seriyası. Limon, lime, nane, portakal. Tabii mineral suyunun serinliği meyvenin balanslı tadı ile. Serinle, yenilen, zevk al. Badamlı. Adıyla ve dadıyla.
3: Halkbank'tan 50 bin manatlık büyük uduş fırsatı. Emanet yerleştirin ve 2 adet 50 bin manatlık büyük uduştan birini kazanmak şansı elde edin. Halkbank Emanet Loteriyası'nda 200'den çok galipten biri siz olun. İlk tirajın galipleri 10 Eylül tarihinde müeyyen olacak. Etraflı 138. Halkbank, uğurla birlikteyik.
0: Asayiş Halkbank'ı Merkez Bank'ın 27 Dekabr 2004. yıl tarihli 246 sayılı lisans esasında faaliyet gösterir.
4: Reklam yerleştirme için 050 299 8639 numarasına zeng edin.
5: Sürat, tehlikesizlik, kaydalar, nişan, navigasyon.
6: 30 metreden sonra sağa dönün.

arzu kadar ezer Bakı'm. Ta değinin şehri sen, Bakı kadar güzel Bakı'm. Sen ümitler şehri sen, safım paçım Bakı'm benim. Tekim benim Bakı'm benim, mehbetim Bakı'm benim. Mehribanım.

0: FIFA Dünya Çempiyonatı finalini canlı izleme istiyorsan sadece Birbank Visa taksit kartını al. 8 Mayıs'a dek aldığın kartla bir marketten en çok alışveriş eden ol. Ve muhteşem final heyecanı için Amerika'ya yola düş. Tarihi fırsatı kaçırma. Daha etraflı birbank.az.
1: Birbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şanıdır.
2: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə.

şirinimsen, şekerimsen. Kara gözlüm, kara gözlüm. Sen en tatlı bebeğim, kara gözlüm. Sen en tatlı beherimsen, kara gözlüm, kara gözlüm. Ay uzağım, yakınımsan, sevincim de